bünyemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda.
1: Burası Tarsus FM. En iyi müziği 95.5.
0: O da değmez.

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: El alem dinlemese de alem dinliyor.
1: 95.5
0: Delikanlı Radyo.
2: Delikanlı Radyo.
1: Tarsus FM.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tersus FM 95.5.

0: En baba şarkılar en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de alem dinliyor.

Ayrılığımı ettirmaktan sen deli misin? Şüphem varsa bu sevdamda al hançeri vur bağrına.

0: kim ne derse bana güve, beni dinle, benim gönlüm yalnız sende, sen deli misin? Hepsi...
1: Saat 6. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğal Gaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğal Gaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğal Gaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boşkar Servisi.
6: Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
5: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet.

0: 21 Amanos Dürüm Center.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres Kasım Ekenler Bulvarı Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Hoppa!
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için tarsusfm.com.tr tarsusfm.com.tr.
1: Seni nasıl özledim?

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
2: TRNet fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Depoto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Depoto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarımızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor. Sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992.

0: reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.
4: Tuğra Metal'le yeni güne merhabalar. Günaydınlar herkese. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus başlıyor.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal yapılarınıza değer katıyor. Prefabrik evlerden konteynerlara, çatı işlerinden kapı, PVC pencere, demir kapı sistemlerine, balkon ve merdiven korkuluklarından şebeke işlerine kadar aradığınız her şey Tura Metal'de. Tura Metal telefon 0544 420 0488 ve WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tuğra Metal. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

0: Telin katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus reklamlardan sonra devam edecek. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
0: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
3: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
4: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
3: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
4: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi. Uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
5: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
4: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis,

0: 0324-613-1313 ve 0324-613-2121. Amanos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor. Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. Tura Metal telefon 0544 420 0488, WhatsApp hattı 0530 297 0133. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus devam ediyor.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133.

Tura Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus kısa bir reklam arasından sonra devam edecek. Tura Metal. Tura Metal olarak tüm kaynak işlerinizi de uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal, kaliteli malzeme, uzman içerikte, uzun ömürlü, dayanıklı yapılarla sizlere hizmet veriyor.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tuğra Metal'in katkılarıyla hazırlanan Günaydın Tarsus sona erdi. Katkılarından dolayı Ali Gültekin ve ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Tuğra Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tuğra Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tuğra Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: BS Doğalgaz ve Klima'nın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz başlıyor.

Sevgili dostlar, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent'le Tam Gaz şu dakika itibariyle başladı. Sesimi duyan herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Dünden kalmalar, canı sıkkın olanlar, eşiyle tartışmış olanlar, kendini yalnız hissedenler, eğer varsa radyolarının biraz daha sesini açsınlar. Bugün de saat 12'ye kadar sizlere yarenlik edeceğim. Bak, herkese nasip olmaz. Radyoları başında bizi dinleyen bütün dostlarımıza nasip oluyor bu. Ay, ben de kendimi nimetten fasulye falan sanmam. Millet memnun değilse başka bir şey dinler. Ne kendini böyle kastır. Hayırlı sabahlar. En azından insanı kendisi beğenmesi de güzel bir şey. Kendimi o kadar beğeniyorum yani. Kaşım güzel, gözüm güzel. Allah güzel, güzel, güzel yaratmış. Daha nasıl yaratsın? Efendim, kazası belasız hayırlı haberlerin alındığı çok güzel bir gün olsun. Bunu canı gönülden söylüyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Böyle üzerinizdeki rehavetler, kötülükler varsa üzerinizden bir zahmet defolup gitsinler. Yeter. Yeter. Bu kadar nasipsizlik, şanssızlık bir insan üzerinde olmaz. Kendi adıma değil, sizin adına konuşuyorum. Çünkü ben doğuşta ağzımda altın kaşıkla doğdum.

bu Hanifi her mesaj gönderdiğinde laf sokuyorum. Bu adam hala beni ciddiye alıp da kendiyle ilgili bir açıklama yapmadı. Serhat ve Ekrem'den de selamlar varmış, iyi yayınlar. Serhat ve Ekrem'e de selam söyle benden. Oğlum böyle profil resmine bakıyorum ve böyle motorla dağda, obada, bayırda geziyorsun. İçten içe kıskanıyorum seni diyorum. Sen kimsin diyorum. Hiç adam gizemli. Ya duyan da öpüşelim falan. Oğlum bir birliktelik istemiyorum senden. Kimsin bu gizemli, onu sordum sana. Allah'ın cezası. Yani böyle ısrarla diyor ki beni aldır oradan. Ağzını yüzünü. Neyse. Baba bandido. Baba bandido. Yok, dinleyiciler benim gücümü hafife alıyor böyle. Ya bir telefonumla aldıracağım. Biz de kendi çapımızda çeteyiz. Tövbe estağfurullah. Wow. Sezai Oğulları Hurdalcılık'tan Soner. Soner'cim günaydın. Ne haber şekerim? Murat mesaj göndermediği için ona bir selam dahi göndermiyorum. Soner demiş ki günaydın aşko, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar demiş. Herkes bana aşık. İsmet Gül de günaydın canım demiş. Sana da günaydın erkeğim. Son zamanlarda gençlerin bana tav olması. Önceden yaşlılar aşıktı bana. Bülent Bey, seviyoruz seni. Allah kahretmesin seni. Sen sevme. Nursuz. Çürük. Allah'ın cezası. Efendim günlerden yavaş yavaş tüketiyoruz. Ağustos 11, 2026 yılındayız. Saatlerimiz 16 geçiyor. Bugün özellikle giriş yayınını kısa tutmaya çalıştım. Malik kızıyor. Böyle bir programa giriyorsun 15 dakika falan diye. 40 saniye giriş şarkısı tuttum. 3 dakikada öyle. 3 dakika 40 saniyede yayına girdim. Bak öyle de dinliyorum dinleyicileri. Soner'in beni içten içte kıskanması. Ne buluyorlar ki sende bilmem diyor. Onu sen bilmezsin. Bir gün denk geldi mi bilmiyorum internette. Bir tane mikrofonlu birisi yaşlı adama şey soruyor. Böyle mutluluk nedir sizce diye soruyor. Mutluluk mu? O benimle karının arasında, sen ne bileceksin? Hayır efendim, mutluluk nedir diyor. Bak hala soruyorsun, o seni ilgilendirmez ki. İşte yaşlı da olsa erkek, ölene kadar erkek. Ne buluyorlar ki sende bilmem. Bakayım. Ay bu kıskançlık. Kıskançlık kokusu, her yerden bilirim bunu. ...0324-606-0375 WhatsApp numaram. WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bu arada şöyle mesajlara bakarken Zübeyde gelmiş. Dedikodu arkadaşım, Eltim Görümcem'dir bu arada kendisi. Zübeyde hayırdır, 3-4 günden beri yoktun. Kız beni sensiz bırakma. Ben sen olmadığın zaman kendimi buralarda böyle çaresiz hissediyorum. Oh,
diyor abi, hastanedeydim, hastanede yatmıştım abi o yüzden. Allah şifanı versin inşallah. Ne oldu kız, dilinden mi ameliyat ettiler, ağzından mı? Sen de benim gibi çok konuşuyorsun diye. O Esin beddua etti, ede ede bedduaları tuttu ha böyle. Çenen çekilsin Zübeyde, işine bak, çenen çekilsin Zübeyde, işine bak diye diye. Kadını hastanelik etti. Sağ ol abi, teşekkürler ederim, onun gibi bir şey oldu diyor. Vallahi Zübeyde'cim, ben altını çize çize söylüyorum bak. Çevrendeki insanları düzgün seç. Bak Zübeyde, Esin sana su veriyorsa bismillah de iç. Kız içine okunmuş tuz sirke falan döküyordu. Allah korusun. Ya bir arkadaş, bir dost tavsiyesi. Abi bismillah çekiyorum, yine işe yaramıyor diyor. Ne bileyim bacım, Allah işte. Ben yordam öğretiyorum sana, hep bir kulp, bir mana buluyorum bana. Sana bir şey söyleyeyim mi Zübeyde? Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Şaka olsun diye söylemiyorum. Bunu çevrendeki insanlarla alakalı da değil. Yani bulunduğun çevredeki insanlarla alakalı değil. Şunu açık açık söyleyeyim mi sana? Ben hayatımda nerede böyle mutlu olan insanlar gördüysem, bunun mutluluğunu çalacak hep çevresinde bir insanlar vardır. Ya da onu tüketmeye çalışan insanlar vardır. Yani böyle azıcık bir mutlu olalım, ona gölge düşürecek insanlar vardır. Bunu Esin'den falan bahsetmiyorum. Çevrenle ilgili ona söylemeye çalışıyorum. Çok enteresan. Bir de şunu fark ettim. Mutlu insanların %90'ı hep şişman insanlar oluyormuş. Hayır, kendimden biliyorum.

O zaman... Günün sözünü Zübeyde'ye iletiyorum. İyi dinleyin. Günün sözüdür efendim. Balığın yarasına koşan yengeç, yarayı sarmaya değil, etinden bir parça kopartmaya gelmiştir. Kiminle dertleştiğinize dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Balığın yarasına koşan yengeç, yarayı sarmaya değil, etinden bir parça kopartmaya gelmiştir.

Biraz daha şu alın 0324-606-0375 WhatsApp numaram. WhatsApp üzerinden gelen mesajlarınıza birazdan göz atacağım efendim. Şu alın biraz daha.

Efendim Mali hatırlatmada bulunuyor, doğru söylüyor. Program ortasında sunucunun dikkatini, motivasyonunun kaybolmasına sebep istek isteyenler, bizim gibi program sonunu bekleyin. Özel durumlar hariç, doğum günü, sponsor, dinleyici, temsilci vesaire dışında lütfen istek olmasın diyor. Doğru söylüyor. Bazen böyle programa girerken ay birileri böyle bızıklıyor beni. Ay bir gıcık oluyorum böyle. Kafam dağılıyor böyle. Dün mesela programa girerken

0: katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
0: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
1: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla...

0: Arsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5.
1: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent de Tam Gaz devam ediyor.
2: Efendim, sizi biraz sabah sabah kendinize bir getirmek istiyorum şöyle. Bir sirkelenin şöyle, üstünüzdeki bir rehaveti bir atın.

Tekrardan merhabalar efendim. BS Doğalgaz'ın sponsorluğunda hazırlanan Bülent ve Tam Gaz. Tam Gaz devam ediyor. Saatlerimiz 8.34 dakika geçiyor. Yeni yeni uyanıyorsunuz herhalde. Çünkü mesajlara göz ucuyla bakıyorum. Evet, mesajlarınız gelmeye başladı. Çok tatlısınız. Böyle mesaj geldiği zaman böyle hepinize ayrı ayrı böyle sarılasım geliyor. Gıdıkınızdan öpesim geliyor. Size kurban olasım geliyor. Kurban verene. Efendim ilk mesajım Hatice'den gelmiş. Günaydın. Aşko nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum bir tanem. Her zaman olduğu gibi yine kel ve zenginim. Hayırlı işlerin olsun. Çalışma arkadaşlarımlarım birlikte. Tüm Tarsu FM dinleyicilerine günaydınlar demiş. Teşekkürler efendim. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Bize de kupa yok mu demiş. Size bu girişte ya FIFA ya da Dünya Kupası vereceğim. Kız radyo para basmıyor. Geçen 13-15 bardak dağıttım.

bardak yüzünden küsen bile oldu benle. Bak geçen gün hani bu isim tahlillerinden dün söylemiştim. Programın sonuna geldim, dedim ki sırayla, dedim, tarihlerle ilgili bir şey anlatıyorum. Ben anlatırken ikide bir de simitçi Abdullah, benimki dedi, o hani benimki. Ben de en sonunda okumuyorum dedim, küstü. Yani eşek kadar 45 yaşında adam bana küstü. Dün de kupa bardağı aldım demiş Kemal. Birkaç tane daha ayarla demiş bana. Ben de dedim ki söz vermeyeyim dedim. Ne atar yapıyorsun ya? Ne kızıyorsun ki? Öyle mesaj al. Abi ben klima altındayım. Ben soğuk yerde yayın yapıyorum. Benim kızma olasılığım sıfır. Dışarıda sıcakta sizsiniz. Onun için bu sıcak sizi kaynatıyor, siz bana saldırıyorsunuz. Ben iyiyim yani. Ne atar yapıyorsun ya? Allah Allah. Tatildeyim zaten. Lütfen sizden ricam, dışarı sıcaktan aldığınız o garipliği benim üzerimde harcamayın. Rica ediyorum. Sezai Oğulları'ndan, Sezai Oğulları Urdacılık'tan Soner ve Murat, günaydın canım benim. Hayırlı sabahlar demişler, teşekkürler. Allah razı olsun. Efendim Aysun abla, günaydın Bülent abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Aysun abla. Aysun abla böyle etliye sütlüye karışan bir dinleyici değil. Sadece mesajını gönderiyor. Kenarda oturuyor elinde gümüş fincanıyla kahve içerken. Bakalım bizim Nebi gelmiş. Günaydınlar Bülent'ciğim, hayırlı sabahlar. Günaydın Nebi, hoş geldin. Profil resmine göz ucuyla baktım, köy ağalarına benziyor. Ama sorduğun zaman da fakir. Aysun abla demiş ki, abi vallahi hayat enerjimizi yükseltiyorsun. Kız öyle, ben kendimden alıp size veriyorum. Program bittiği zaman da var ya, burada akıl ruh hastası gibi akıl sağlığımı yitiriyorum. 4 saat canlı yayın, konuş kenara geçiyorum, lallik gibi böyle dilim dışarıda, böyle mala dönüyorum burada. Vallahi bilmiyorum, kolay iş yapmıyorum. Vallahi patronun vermiş olduğu azıcık maaşla geçinmeye çalışıyorum. Kız 15 bin euro maaş mı? Zam bile yapmadı şimdi. Eyvallah Aysun abla. Seviyoruz seni abi demiş. Aysun ben de kocanı seviyorum. Ay, şu Allah'ın ruhas köpesi ağzına. Nurdan ne demiş? Ay, Nurdan'dan çok korkuyorum böyle. İyi ki karşı komşusu falan değilim böyle. Düşünsene böyle. Biz çocuğuz onun sokağında. Kızgın yağ atıyor üstümüze falan böyle. Kocasına sinirleniyor. Ay, en korktuğum kadın tipi. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. İyi ki varsın canım. Tüm Tarz Efendi dinleyicilerine günaydınlar, hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyorum şekerim. Bu kadının aramı iyi tutayım da. Vallahi ben delilerden korkarım. Bundan yıllar evvelinde hiç unutmuyorum. Bir gün Tisan Adalarına giderken bir petrolün oraya durduk. Orada benim kızları su almaya göndermiştim. Aman orada böyle
Yazın o sıcağında böyle paltolu bir adam baktım benim kızların peşine koşuyor böyle. Yani arabaya bindiler böyle. Ben de camı kapattım. Hani dediğim gibi böyle. Yani deli meli böyle. Yani böyle bir tükürür suratımıza falan biz de deli oluruz böyle. Yani korkarım öyle insanlardan ben. Ay cinli gibi böyle.

0: bakalım. Bülent Bey, Aysun ablanın komşusuyum ben. Onun sayesinde sizi dinlemeye başladım. İyi ki dinlemişim, hayat enerjimizi yükselttiniz gerçekten demiş. Kız Aysun. Helal olsun kız sana, bak görüyor musunuz? Dinleyici dediğim böyle olur. Böyle arkadaşlarına tavsiye eder. Böyle bizim Şerivan gibi, Selda gibi, Yıldız abla gibi, Nurdan gibi, böyle duzluk gibi oturun, tamam mı? Böyle ne karşı komşuya söyleyin ne bir şeye. Anca oturun dinleyin böyle. Bir içli köfte gibi oturun. Allah'ın cezaları. Yemin ediyorum gıcık oldum yine sabah sabah. Sabah sabah itiraf ettin diyor. Evet. Nurten. Delilerden korkarım diye. Hatice, Aysun diyor ki Hatice, abi dedim sabahleyin kalkmış seni dinlemek için. Hatice. Sağ olsun, para verip dinlemiyor neticede. Bedava. Kız bu arada Aysun ve Hatice bizi nerede dinliyordu? Kız ben Adana'da falan mı dinliyor diye öyle düşünüyordum ama. Bakalım, garip Yaşar mesaj göndermiş radyomuzun müzmin bekarlarından. Bir garip Yaşar var, bir de bizim İsmail var. Bunlar böyle 45-50 yaşlarında, bir türlü evlendiremedik. Ha, Tarsus Akşemseddin mahallesindeymiş. Ben niye gözümü yükseğe diktim Adana diye. Ay ne bileyim Hatice. Dur Hatice'nin. Hatice Erdinç. Hatice diye kaydedeyim ben. Nurdan benim sayemde diyor, seni kaç kişi dinliyor biliyor musun diyor. Kaç kişi kız? Bir çirkin kocam, bir de sen mi dinliyorsun beni? Ya şimdi kocasını öve bitiremez böyle. Ay yakışıklı aslan gibi. Aman, belli bir zamandan sonra koca da insana yük. Hep söylüyorum ben. Bunu üçüncü kez söyleyeceğim. Aklı olan adam 50 yaşından sonra karısını kaybetmez. Aklı olan kadın da 50 yaşından sonra hayatını dul yaşar. Çünkü koca kahrı 50 yaşına kadar çekiliyor, ondan sonra sıkıntı. Onun için elinizden geldiği kadar kocanızı çalıştırın bol bol. Parasını yiyin. Zulmedin. Genel kadınlar için konuşmuyorum da, bazı kadınlar var böyle. Yazık. Böyle zulmediyorlar kocalarına sanki böyle. Ben bunu çok duydum biliyor musun böyle.
1: Anasının bakamadığına ben bakıyorum.
0: Anası yetiştirir. Ay seni çok yetiştirmiş sanki hasbam. Allah'ın saçaklısı. Evde kalmıştın, seni ben aldım. Yatıp kalkıp dua edeceğine bana beddua mı ediyorsun? Var böyle arada kadınlar. Genel anlamda konuşmuyorum. Deniz Klima'dan Akın. Baba günaydın. Ne diyor? Avradı boşayacağım sayende diyor. Vallahi gönlünüze yük ediyorsa, bak bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Gönlünüze yük ediyorsa, saygı sevgi yoksa evlilikte, böyle suratı, böyle at suratı gibiyse, çekilmiyorsa, çoluğum çocuğum var demeyin. Vallahi ayrılın gitsin. Vallahi hayata kaç kere gelirsiniz ya? Kaç kere aynı mutlu anı yaşarsınız bir kere? Eşimi boşayacağım sayende diyor. Bülent dedi diye söyleyeceğim diyor. Yakında görürsün. Senin tavsiyene uyacağım diyor. Uy vallahi. Ben söylüyorum. Eğer yaşadığınız evlilikte mutsuzluk varsa ve bunu da ömür boyu çekeceğinize hiç çekmeyin ya. Bekarlık sultanlıktır. Bak garip Yaşar. Kendi donunu kendi yıkıyor. Yani sultanların donunu yıkadığını garip Yaşar'da gördüm ama. Sanki çok büyük bir... Ben bekarım. Bekarlık sultanlık abi. Vallahi kafam rahat ya. Vallahi benim Yaşar kardeşim aptal. Benim Yaşar kardeşim odun. Dün dedim ya, belli bir yaşta bekar olursan sırtına semer vuran çok olur. Yaşar gel, Yaşar git, Yaşar şunu yap, Yaşar bunu yap. Ya Yaşar'ı evlendireceğim kendi elimle. Bizim bir köyün delisi var. Deli Zübeyde, bir de Deli Gülistan. Ya Deli Zübeyde'ye ya da Deli Gülistan'ı alacağım. Vallahi bak, bizim köyde Deli Gülistan'la Deli Zübeyde var. Deniz Klima'dan Akın. Canım benim, işler nasıl gidiyor? İşler güçler. İnşallah iyi gidiyordur biraz. Abi yaz sezonu olmasına rağmen Tarsus'ta herkes, yani bir bakıyorum böyle, gerçi belli bir kesim duruyor ama böyle bir çoğu da yaylaya gitmiş oluyor böyle. Fakirler çalışıyor. Öyle yani. Günaydın canım abim demiş. Canim abim. Beni evlendireceğin kişi zengin mi diyor garip Yaşar. Garip Yaşar, bir şey söyleyeyim mi şekerim? Ben kadın olsam, zengin olsam, Allah'ın... Lan ben seninle mi evlenirim? Gider Yunus Emre ile evlenirim bak. 25 yaşında. Bak Erdal'la evlenirim aslan gibi. Bakayım başka yakışıklı kim var? Giderim İsmet'le evlenirim. Murat Aşık'la evlenirim. Kerem'le evlenirim. Zengin mi diyor? Zengin kadın seni ne yapsın Yaşar? Hayır, Yaşar'ın limitlerini yüksekte tutmasına bakar mısın? Yani hem fakir hem halini bilmiyor. Gerçi fakiri çuvala koymuşlar. Parmağı dışarıda kalmış. Bu da ne yapsın? Yunus Emre Kıraç. Günaydın abi, yayına diliyorum. Hayırlı günler. Günümüz güzel olsun inşallah. İnşallah canım benim. Yaşımı küçülttüğün için teşekkür ediyorum abi diyor. Ne bileyim oğlum, minicik görünüyorum böyle. Hadi 25, 30, 28, 30 olsun, o kadar. Kaç yaşındasın sen? Yunus Emre kaç yaşındasın dedim.

Eylül'de 28 yaşına girecekmiş. Valla Yunus Emre tam çağdasın valla. Helal olsun sana. Yunus Emre kaşınma. Kaşırım. Garip Yaşar ben 48 diyor. Yok senden bir cacık ol.

Hayır Yaşar, sana sen niye kaşınıyorsun oğlum? Ben de, beni de. Murat Bey'e söylediğinden bana da söyle, 48. Garip Yaşar'ı kendi ellerimle evlendireceğim. Herhalde Yunus Emre Kıraç tam sevilecek yaşta olduğunu söyledim ama Garip Yaşar da hemen atladı. Beni de sıradan, ben de. Garip Yaşar'ı kendi ellerimle evlendireceğim. Düğününde halay çekeceğim. İlk gram altını ben takacağım.

Hamza geldi. Biliyorsun benim Hamza sözlüm. Merhaba Bülent abi, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Hamza. Tarsu FM ailesine selamlar. İyi ki varsın canım abim. İyi yayınlar olsun, hoş geldin diyor. Ağzından bal damlıyor Hamza, Hamza, Hamza. Ne güzel bir adamsın. Ne güzel bir çocuksun. İsmetciğim, günaydın can. Aa, okumuştum değil mi? Bir de okudum, hayırlısı. Abi senin programın en ateşli dakikalarında ben yolda oluyorum diyor. Araç sürüyorum. Ne olur evden aldırma, mahalleye rezil oluyoruz diyor. Hanifiye dedim ya. Oğlum seni aldırırım diye, o da diyor ne olur evden aldırma, mahalleliye rezil oluruz diye. Bence günün esprisiydi. Çok güzel. Hanifi, hem yakışıklı olup hem böyle zeki espri yapman. Helal olsun sana. Neyse. Kaptım bir yanağı, al bakayım. Hemen Esin ablayla da Zübeyde abla günah çıkarıyorlar. Kız, ben şaka yapıyorum, takılıyorum size. Niye ciddiye alıp bana? Esin abla günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin demiş. Hoş buldum. Ben Zübeyde'yi severim. İstemem ona zarar gelsin. Burada benim tek arkadaşım Zübeyde. Güvendiğim tek kişi de Zübeyde demiş. Ağlayalım mı? Kız Esin, sen ne ciddiye alıyorsun? Ben laf olsun diye söylüyorum onları.

Zübeyde demiş ki abi düştüğün zaman dostun da yok, baban da yok. Hiç kimsen olmuyor. Bunu çok iyi anladım diyor. Zübeyde az önce Esin o ha, sen onun dostusun o ha. Az önce kız vallahi Zübeyde sana atıfta bulunarak söylemedim. Bizim köyde Deli Gülistan vardı, Deli Zübeyde vardı. Bak vallahi senin için demedim. O da diyor abi ne demek istiyorsun sen diyor. Buradaki Deli Zübeyde sen değilsin. Sana yakışmıyor bile bunu. Vallahi. Akında diyor ki beni mi sordun, 35 yaşındayım diyor. Dünya boştur lo diyor. Garip Yaşar evlenirse sana yardım olsun diye kalburla su çekerim abi ben diyor Yunus Emre. Yunus Emre bunu Allah rahmet eylesin, bizim eski mahallede Selvi teyze vardı. Selvi teyze nasıl diyeyim sana, çocukluğum hep mahalledeki böyle o kadınların elinde geçti böyle. Ya bütün çocuklar mahalledeki bütün kadınlara emanetti, öyle söyleyeyim sana. Çok severlerdi yani bizleri, böyle yemeğimiz içmemiz ya banyomuza kadar böyle komşular yaptılardı böyle. Öyle ayrı gayrı yoktu, birbirimize anahtar vermeler. Annem mesela babamla hastaneye gittiği zaman 9. çocuğunu aldırmaya, İşte karşı komşuya gidin orada yemek yiyin falan diye.

Orada o Selvi teyze devamlı sen evlenirsen düğününde elekle su taşıyacağım diye böyle besbiri yapardı bana. Aslında bu söz de çok manidar bir sözmüş, anlıyor musun? Hani elekle su taşımak, hani elekle su taşınır mı? O anlamda değil. Yani düğünün ve mutluluğun o kadar uzun sürsün ki, o anlama gelen bir kelimeymiş. Böyle de atasözler işte. Zübeyde abi yayınlar, sana kolay gelsin. Bizim mesaimiz bitti, yarın görüşürüz diyor. Zübeyde, where are you going? Nereye gidiyorsun bacım? Daha kahvaltı yapacağız. Yufka ekmek arasına patlıcan, domates, biber közlenmiş, biraz soğan yeşil, üstüne biraz tuz, pul biber. Saracağız onu, yiyeceğiz. Ay, 38-39 gün oldu. Ekmek yemiyorum ha. Yani ekmek yemeyi unuttum. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Bugün tartılmadım. Herhalde bir 19 kilo vermişimdir. Yavaş yavaş hedeflerime yaklaşıyorum. Bol bol limonlu su ödem atacağız efendim. Boğazımıza biraz dikkat edeceğiz. Biraz yapabilirsek, ki ben yapamıyorum, spor yapacağız. Öyle yani. Reklam aram gelmiş. Bir reklam arası vereyim, geleceğim. Olur.

Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar dilerim. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Reklamlardan sonra devam edecek.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
1: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
0: Hisar Sondaj ve Mühendislik, susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992. Hisar Sondaj ve Mühendislik Faruk Sağ yönetiminde hizmetinizde.
3: Gelir güldür, kendi yar beni güldür.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarımızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.

Tekrardan merhabalar efendim. BS Doğalgaz ve Klima'nın ana sponsorluğunda hazırlanan Bülent Adamgaz devam ediyor. Bu arada az önce Zübeyde paydos ediyoruz dedi. Saat 9'da neyin paydosu kız bu? Siz gece mi çalışıyorsunuz? Yoksa gelip böyle 2 saat çalışayım mı? Böyle bir iş varsa ben de geleyim. Nurdan'la çalışırız. Nurdan beze yapar. Ben de pişirim yaparız. Nurdan'la acayip bir ikili oluştururuz vallahi. Nurdancığım bu arada bu kolonya vardı ya böyle senin çok sevdiğin, ben de resmini çekip atmıştım. Bu kolonyayı sana getireceğim şekerim. Benim kızlar niyeyse bunun kokusunu dün sıktım. Kullandım yani. Beğenmediler. Bu kolonyayı bir daha Tarsus'a geldiğin zaman sana getireceğim. Yani tahmin edersem arabada da var bundan herhalde. Bir tane veya iki tane kolonya sana bırakacağım. Bir de bardak istemiştin, onu da bırakacağım. O sözümü de aradan çıkarayım. Ben söylüyorum ben. Ben söz tutarsam ben geç. Yani sözümü mutlaka tutuyorum ama geç. Geç tutuyorum yani. Vallahi anca fırsat buluyorum. Öyle yani. Bakalım. Az önce Mali şey demişti, program ortasında sunucunun dikkatini, motivasyonunun kaybolmasına sebep istek isteyenler bizim gibi program sonunu bekleyin. Özel durumlar hariç, doğum günü, sponsor, dinleyici, temsilci vesaire, kendini de katmış araya. Tabii demokrasilerde çareler tükenmez demiş. İlla program içerisinde isteğinin çalınmasını isteyenler varsa IBAN göndersinler. Ona göre şarkı yayınlayalım demiş. Biz de yolumuzu bularım. Vallahi mantıklı, doğru söylüyor. Efendim bundan sonra programım arasında şarkı isteyenler olursa 200 lira işine geliyorsa Mali ile kırışacağız. 25 lirası Mali'nin, 175 benim. Yani 175'ten 25 elektrik, 100 patronun, öyle öyle düşüyor yani hepsi benim değil. Dediğim gibi istek isteyenler bundan sonra IBAN istesin, hemen anında yayınlarım. VIP istek gibi düşünün. Kusura bakmayın. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Günaydın, hayır sabahlar. Kral abim, günümüz aydın olsun. Tarsus FM dinleyicilerine selam olsun. Çalışanların işi gücü rast gelsin. Güzel bir gün dilerim. Demiş Soner. Teşekkür ediyorum. Abi yalnız program bana pahalıya patlıyor. İçtiğim kahve ve ağrı kesici program esnasında çok fatura sana yollayacağım demiş. O sigara içiyoruz demiyoruz. Bundan sonra sigaraya ağrı kesici kullanıyoruz diyeceğiz. Yasak.

Ben Nutella ne dedim de o atarım dedi. Anlamadım. Efendim bakalım şöyle. Erdal. Erdal kardeşim gelmiş, bir bakalım. Erdal'cığım, bu yakışıklılık ve bu takım elbiseyle öyle bir yerde resim çekilmişsin ki, şu arkadaki lastiği bir ataydın, arka fonu biraz buğulaştıraydın, böyle süper olurdu. O lastik ne abi, gözünü seveyim. Yani o lastikle karizmayı çizdirmişsin. Erdal, ben mi öğreteyim böyle şeyleri size? Günaydın abi, yayınlar. Ben ki radyo dinlemeyen biri olarak, bana radyoyu sevdirdin. İyi ki varsın güzel insan. İşin nasıl gelsin demiş Erdal. Ya Erdal'cığım, böyle güzel sözler yazıyorsun ama o lastiği de görüyorum yani kenarda. Dur, Erdal'ın da ismini kaydedeyim artık. Erdal da aramıza katılmış. Erdal'cığım, seni kaydedeceğim. Bir dakika, numaranı.

Erralcığım, artık sen de radyomuzun günah defterine senin adını da yazdık. Hatice Erdinç'i de kaydetsen mi? Dur birazdan. Efendim Aziz mesaj göndermiş. Günaydın Tarus Efem'in güzel sesi, değerli kardeşim Bülent demiş. Teşekkür ediyorum Aziz, çok tatlısın. Tarus'a geldiğin zaman hatırlat bir yanağından. Geçtiğimiz günlerde bana gönderdiğin o güzel kupa bardağım elime ulaştı. İnce düşüncen ve güzel hediyen için sana gönülden teşekkür ediyorum demiş. Eyvallah, ne demek. Artık sabah çayımı, kahvemi içerken Tarus Efem'in sesiyle birlikte senin hediyen olan kupamda masamda olacak. İyi ki varsın Bülent kardeşin, yayının, sesin ve gönlün hep güzel olsun. Sana ve tüm Tarus Efem ailesine hayırlı, bereketli ve bol neşeli bir günaydın diliyorum. Şimdi de baktım, beni sabah sabah hareketlendirmek için oryantal parça çalıyor. Kupa tamam, çay tamam. Bülent biraz daha devam edersen göbek atacağız galiba demiş. Aziz'den Bülent'e kocaman sevgiler. Ya bak, adamdaki ince ruha bakar mısın ya? Millete kupa dağıtıyoruz, teşekkür bile etmiyor. Bu adam baya bir ferman yazmış. İnce ruhlu adamlar hali başka ya. Romantik. Dur, şuradaki alkışı Mali çalmaya çalışıyor. Mali demiş ki ince düşünce, kupa hediye fikri bana ait. Ücreti sunucuya diyor. Yok, bunu rahmetli bir tane bayan dinleyicimiz vardı, bayan. Ona ait. Aa, kankam Hatice'm gelmiş. Hatice özledim. Günaydın canım, hayırlı sabahlar, nasılsın, iyi misin? Seni özledik. Ay şu Eylül gelse de artık. Valla sıcaklardan çıkamıyorum kız. Ya şekermişim gibi. Ay Hatice kanka. Kız 18,5 kilo verdim. Sana gelene kadar herhalde bir 10-15 kilo daha veririm. Valla kız. Kilo vermene çok sevindim diyor kankam. Vallahi diyorum, 18,5, bugün tartılmadım daha. Sana gelene kadar herhalde bir 25-30 daha verirsem. Ay vallahi. Zayıflık bana yakışmaz sanıyordum ama ne bileyim, yine yakışıklı kalıyorum. Ay yaşlanıyoruz şekerim ya, kendi adıma söyleyeyim. Kilo verelim hadi, bu kiloları niye taşıyoruz? Yıllardan beri taşıyorum. Üstümdeki kiloları doğursaydım şu an 80 kilo falan olurdum. Hatice darısı benim vermeme diyor. Kız sende kilo yok, sende ödem var. Her gün bol bol limonlu su içeceksin. Biraz tadı böyle silik gibi ama mecbur içeceksin. Soner, kim bu rahmetli bayan dinleyici diyor. Rahmetli işte. Memlekete taşındı. Erdal diyor ki abi, garip yaşarı baş göz edersen çok büyük sevap işlersin. Buradan söz sadıcı ben olacağım Allah'ın izniyle diyor. Vallahi Erdal, senden de güzel bir sadıç olur. Erdal'cığım sen sadıç olursan ben de düğününde. Garip yaşarın düğününde şu ortada elinde değnekle gezen, böyle
deli adamlar var ya, böyle para toplayan yerde. Ben de onlar ya, değnekçi mi çubuşu ne diyorlar onlara. Ben de ondan olacağım. Nebi bize de kupa yok mu diyor. Nebi hemen seni de yazayım kupaya. Nebi. Nebi kupa. Tamam Nebi'cim, sana da kupa sözüm olsun. Yani şu an elimde 1, 2, 3, 4 tane var. 2, 3 sahibi var. 4'ünün sahibi var. Yeniden kupa bastıracağım önümüzdeki günlerde. Sözüm olsun. Sana da not aldım. Sana da bir kupa hediye edeceğim Allah izin verirse. Nebi diyor ki ben sadıç olacağım diyor. Oğlum bu Yaşar köyün delisi falan herhalde, herkes iyi tanıyor bunu. Herkes bir sadıç olma telaşında. Efendim Mustafa Canciğer mesaj göndermiş. Tarsus'a ne zaman geleceksin, gelirsen haber et diye. Ama mesajları silmiş, ben göz ucuyla okumuştum. Canciğer, hayatta en sevmediğim mesaj tipi odur, yazıp silinmesi. Ben bir de meraklıyım. Efendim İsa Benlioğlu kardeşim günaydın. Verdiğin görev en güzel şekilde yerine gelmiştir. Operatör Ahmet almadı, diğer arkadaşlar aldılar, bilgin olsun. Aziz de aldı herhalde. Operatör evet birkaç gün sonra geleceğini söylemişti. Dur operatör Ahmet'e de mesaj gönderelim hemen.

Operatör Ahmet'e mesaj attım şşt diye. Kankam, canım benim Hatice'm. Kız şu Eylül'de bir serinlikler çöksün de öyle geleyim kız. Valla sıcak böyle yüreğimi şişiriyor böyle. Önceden sıcağa geliyordum da şimdi niyeyse bilmiyorum. Ne bileyim, annem beni pamuklar içinde doğurduğu için. Prensesim herhalde ben. Hatice'm, bardak yaptırayım, sözüm olsun. Çünkü geçen 15-16 bardak dağıttım yani.

Efendim Tansus Ahşemseddin Mahallesi'nden dinleyen Hatice Hanım var. Hatice Hanım orada mısın? Kız Hatice. Ev temizliğine mi başladın yoksa? Vallahi çok sıcak. Biliyorsun ben prensesim. Sıcağa hiç gelemiyorum kız. Bak bir şey söyleyeyim bütün samimiyetimle. Ben 14 ve 16 yaşına kadar fakirliğin dibiyle büyüdüm. Biz 5 kardeştik. Anne babamla birlikte 7 kişiydik. Kız böyle 14 ve 16 yaşına kadar bildiğin dibin dibiydik böyle. Sonra yavaş yavaş böyle abilerim, ablalarım evlenince

abilerim ablalarım evlendi. Ne olduysa bize terlik alamayan, sırtbaş alamayan babam, onlar gittikten sonra terfi aldı ve babamın maaşı birden 5-6 kat yükseldi. Ya bir yani baya böyle babamın geliri de iyi oldu. Vallahi en gereksiz ablam, abim. Vallahi hep bana ebem şey diyordu, anneme, bu çocuk çok hayırlı, bu kız çok hayırlı diyordu bana. Vallahi öbürleri de ne bileyim. Yok, abilerimi severim. Ablamı da %50 seviyorum. O da ruh hastası. Neye güldüğü, neye sinirlendiği belli olmuyor. O da kocasına sinirleniyor, bizden özünü çıkarıyor. Hayatta en nefret ettiğim kadın şekli, insan şeklidir. Vallahi böyle. Abilerimle aram iyi. Beni ararlar, sorarlar. Dün büyük abim aradı. Benim abim, büyük abim 62-63 yaşında. Biz aile arasında ona Deli Mehmet diyoruz. Adı Mehmet. Konuşurken devamlı bağırıyor. Pek küfür etmeyi beceremiyor ama döverim, söverim, bilmem ne. Böyle sıkıntılı bir tip. Ne zaman beni arasa şunu söylüyor abim. Oğlum sen yüzden var mı? Canını sıkan var mı? Bak söyle ha. Vallahi kayınlarım için bile öyle söylüyor bazen. Kayınlarla aran nasıl diyorum. İyi abi, idare eder, sıkıntı yok diyorum. Bak sana bir şey söylerlerse haberim olsun. Kayınlarım da bazen beni başı boş sanması böyle. Bazen diyorlar böyle, bacımıza iyi bak falan diye. Allah'tan iki taraflı şeyim yani, destekliyim. Operatör Ahmet, abi günaydın, bugün seni dinleyemiyorum diyor. Kamyon kullanıyorum, kamyonda teyp yok demiş. Olsun, ben de dedim ki bardağı unutma, tamam abi, giderken sana mesaj atacağım demiş. Sıkıntı yok canım benim, İstediğin zaman alabilirsin bardağını. Muhittin, az önce dedim ki yazılıp silinen mesajlardan nefret ederim. Sen 3 tur mesaj yazıp siliyorsun. Oğlum bak, vallahi aldırdım seni. Öyle kalabalık çalıştığınıza bakmayın. Ben diyorum, benim itim köpeğim çok. Sıkıntılı adamım. Ben sıkıntılardan besleniyorum. Hatice temizliğe geçmiş. Hatice abla, soyadın Erdinç değil mi? Burada öyle yazıyor. Dur, Hatice ablanın da ismini kaydederken. Ay ne oldu? Heh, tamam, burada. Ay dün her şey nasıl aksi gidiyordu değil mi? Bir bakalım. Dur. Hatice Erdinç diye yazacağım. Ben bir reklam arasına geçeyim. Hatice ablanın mesajını öyle kaydedelim. Hatice Erdinç diye.

0: Klimanın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz reklamlardan sonra devam edecek.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Kafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Kafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Kafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Tura Metal.

0: garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tuğra Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tuğra Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tuğra Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
1: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
2: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
3: Murat Tavukçuluk öğretmen evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
3: Murat Tavukçuluk.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Elmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
1: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
3: BS Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Bülent'le Tam Gaz devam ediyor.

Hadi devam edelim birlikteliğimize. Saatlerimiz 9.39 dakika geçiyor. Aa, farkına varmadan 9.39.333 der gibi oldu ama neyse. Bakalım Nebi Bülent'cim, istek varsa Kara Üzüm Habbesi çalar mısın? Canım isteklerde arabesk şarkı yayınlıyorum ya. Kara Üzüm Habbesi nedir Allah aşkına? Bakalım şöyle, günaydın kardeşimi yayınlar, mutlu ve huzurlu bir gün diliyorum. Yayını dinleyen herkese İzmir'den selamlar demiş Şükrü abi. Eyvallah Şükrü abim, hoş geldin. Bu arada Vahdi abi bugün akşam uçağa binip Türkiye'ye gelecekler. Bu akşam kız kardeşim de İngiltere'den Türkiye'ye gelecek. Gelemeyeceğiz diyorlardı ama. Erdal abi, tavsiyenin üzerine profil resmimi değiştirdim, olmuş mu diyor. Olmuş tabii ki. Güzel olmuş. Bakalım Soner, toparlayayım şöyle yavaş yavaş mesajları, birazdan istek isteyeceğim. Abi yeni yayın saatlerine hala alışamadım, eski düzen sanki daha iyiydi diye. Vallahi

Bu yani bu uçağın adını unuttum ya. Ne uçağıydı bu? Modifiye uçak değildi değil mi? Neydi? Model uçak, evet, model uçak. Soner model uçakla ilgili. Soner'cim bana gülüyorsun ediyorsun ama senin bu göt göbek ne olacak? Sen de kilo almışsın bayağı. Bir de bana diyor. Valla saat 8:10 güzel oldu program bence. Çünkü 8'de insanlar radyosunu açsın, bizi dinlesin saat 10'a kadar. 10-12 arasında da istekleri de birleştirmem güzel oldu. Sabah 8-9 istekler, 11-12 istekler ayrı ayrı olmuyordu. Şimdi istekler doya doya programda güzel oldu yani. Ben kilolarımla barışık bir insanım. Güzel. Şey diyorsun yani biraz erkekte. Anladım. İsa Benlioğlu. Kudret Keklik abim geldi, sana çok teşekkür ediyor bardak için diyor. Sen onun dadısı mısın, annesi misin? Ya sen niye diyorsun bunu? Kendi telefonu yok mu? Ya da senin telefonundan sesli mesaj gönderebilir teşekkür ederim diye. Kudret oğlum gıcık oldum sana. Vallahi gıcık oldum sana. Böyle gebertesim geldi Kudret seni. Ben de onu diyorum işte. Soner. Böyle hafif. Şükrü abi diyor ki gerçekten çok güzel oldu kardeşim. Ben de sevdim bu formatı. Öyle birleştirdik yani. Soner Bey için. Sana internetten yayın yapayım, oradan dinle. Kudret en azından hiçbir şey bilmiyorsa seni telefondan sesli göndersin. Seni affetmeyeceğim Kudret. Seni sevmedim sütü olan.

Abi bu Erdal çok çapkın, haberin olsun diyor. Valla kişi yediğini kusarmış Nebi. Bence Erdal değil de sen de... Neyse, konuşturma beni. Buradan diyor böyle güzel demiş. Tamam aşkım benim. Mali bu göndermiş olduğunu değerlendireceğim yarın. Çünkü çok uzun. Programı toparlayamam. Ama... Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri semt pazarları nerelerde olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama size semt pazarlarının yerlerini, değişiyor mu sanmıyorum değiştiğini, ben hep aynı görüyorum. Mesela pazartesi günleri semt pazarları Kırklar Sırtı Mahallesi İclal Ekenler Lisesi karşısı kapalı semt pazarında ve pazartesileri Tekke Mahallesi Sahip Polat Bulvarı kapalı semt pazarında oluyormuş. Salı günleri Altaylılar Mahallesi kapalı semt pazarı, Şehitler Tepesi Mahallesi kapalı semt pazarı salı günleri ve Çağlayan Mahallesi Fevzi Çakmak Polis Karakolu karşısı salı günleri. Çarşamba günleri semt pazarı Şehit İshakhan Mahallesi Turkuaz Pazar Yeri. Yine çarşamba günü Mithatpaşa Mahallesi Aydoğanlar Yapı Market Yanı. Perşembe günleri Bağlar Mahallesi İrem Su Sitesi karşısı kapalı semt pazarı. Yine perşembe Yarbay Şemsettin semt pazarı. Cuma günleri Ergenekon Mahallesi. Yine cuma günü İsmet Paşa Mahallesi'nde Yeni Park bitişiği. Baca yanı diyor. Evet. Ama bunlar devamlı olan yerler ya. Evet, fark ettim. Cumartesi günleri Yeni Mahalle Mücahitler Caddesi Polis Karakolu arkası. Yine cumartesi günü Anıt Mahallesi Turgut İç Gören Okulu arkası. Bu bilgiyi de vermiş olalım size.

Efendim 0324 606 0375 WhatsApp numaram. Bana WhatsApp üzerinden şarkı gönderin. 20 şarkı gelsin. Olur mu? Buyursunlar efendim.

Bu arada radyomuza göndermiş olduğunuz şarkılar lütfen radyomuza yakışan şarkılar olsun. Bazen böyle hiç duymadığım, bilmediğim böyle mahalli garip garip şarkılar geliyor. Ve özellikle bu Ali Fakı'da bulunan kader mahkumlarına istekleri gönderdiğiniz zaman lütfen onlar için, hani onlar istiyor diyorsunuz. Burada yayın dağılıyor. Böyle elinizden geldiği kadar güzel arabesk şarkılar isteyin. Lütfen. Böyle bilmediğimiz, etmediğimiz, böyle isyan dolu bilmem. Bazen şarkılar yayınlıyor. Benim içim ağrıyor ya o şarkıları yayınlarken. Geçen kimdi? Biri bir şarkı istedi. Yok sürgündeyim, aranıyorum, bilmem ne yapıyor. Yapmayın abi ya. Zaten içeridesiniz, kasvetli bir durum. Ya bununla ilgili böyle biraz böyle iç acıcı, seni seviyorumlar, şunlar bunlar olsa daha iyi değil mi? Bir de aileler mesaj gönderiyor. Ailelerden de böyle işte eşim için şunu gönderiyorum. Abi seni özledim, seni seviyorum. Seni bekleyeceğim, iyi ki varsın, böyle şeyler söylesenize. Yok abi. Millet ne yazacağını bilmiyor, karşı taraf ne istediğini bilmiyor. Böyle karışık bir durum. Onun için kader mahkumları ailelerini aradığı zaman biraz daha bilindik şarkılar böyle. Özellikle böyle isyan, bilmem, vururum, kaçarım, yapmayın abi böyle şeyler.

Ne sandın Yıldız? Yıldız abla günaydın, yayın bitmiş ya. Ben kalkana kadar diyor. Vallahi hayat Yıldız'a güzel. Bir daha dünyaya gelirsem Mutlu'nun karısı olarak gelmek istiyorum.

gece elektrikler yoktu diyor. Ay Allah yardım etsin. Biz hava nasıl sıcak öyle. Ayın 11'i bugün. İnşallah az kaldı.

çiçekleri gönderin, ben yayınlayacağım. Çoktan beri de bak bu istekler gelirken böyle istekler doluyor. Saat böyle 10'da değil de 10.30'da 11'de mesajlar geliyor. Onlar da beni zor duruma sokuyor. Abi bir de şeyden en gıcık yaptım, onu da içimdekileri söyleyeyim de rahatlayayım bari. Böyle konuşurken elim hep göbeğime değiyordu, şimdi masaya değdi. Zayıflamışım demek ki. Kız Yıldız 18,5 kilo, dile kolay. Yayında en böyle gıcık olduğum şeylerden biri de böyle, bak mesela kim istek göndermiş? Alttan başlıyorum yukarıya doğru sırayla. Abo, benim isteğimi gönder, bekliyorum, ne oldu, niye yayınlamıyorsun, bir daha radyonu dinlemeyeceğim, ne biçim insansın, seni abime dövdüreceğim, abi ne oldu bizim şarkı, tamam kalsın, he senin bir yerin kalktı, biz anladık, kalsın Bülent Bey, Bülent Bey şarkımız ne oldu? Abi böyle mesajlar lütfen. Ben sizin böyle mahalleden arkadaşınız değilim. Ya ben sizin böyle yüz göz olacak arkadaşınız değilim. Onu söyleyeyim. Bana böyle ağzınıza her geleni böyle söyleyenler var. Söyleyemezsiniz. Öyle bir hakkınız yok. Ben nasıl herkese haddimi biliyorsam, herkes de bana mesaj... Herkes, yani bunu hepiniz için söylemiyorum. Birkaç kişi var böyle. Lütfen böyle mesajlarda hadi açmayın. Bir arada beni tehdit eden mesajlar geliyordu. Abim çıksın seni dövdüreceğim. Teşekkür ediyorum.

çoktan beri. Karaoke yapıyordum.

geldim. Mali hiç sevmez Hakan Altun. Şimdi söyledim ya, radyoyu mutlaka değiştirmiştir. Niye bu şarkıyı söylüyor diye. Nefes alırken ölmek iyiymiş. Vaylar bana, vahlar bana. Bak hemen yazdı. Onu söyleme diye. Yapma. Bu şarkıyı özellikle o kendini biliyor, ona gönderiyorum. Bütün mahvettin ya, yemin ederim.

Ama gıcıklık değil mi? Bu şarkıyla final yaparım o zaman. BS Doğalgaz'a teşekkür ederek sürçülisan ettiysem aşk ola.

Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: ve tam gaz sona erdi. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde deneyimli ve güler yüzlü ekibiyle evinize konforu taşıyor. Buderus, Bosch, Demir Döküm, Daikin, Vaillant, Farmhouse, LCA markalı kombilerle evinize sıcaklığı getiriyoruz. Ayrıca Rota Klima, Demir Döküm, LCA, Bosch, LG, Daikin, Airfel, Altus klima satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Geliyoruz, ücretsiz keşif yapıyoruz, en kısa zamanda kullanıma hazır hizmet veriyoruz. Yeni nesil inverter klimalar için sizleri şubelerimize bekliyoruz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı sağlıyoruz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Yeşilyurt Mahallesi, Yavuz Donat Bulvarı, numara 34 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. BS Doğalgaz Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü doğduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
0: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
4: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18. 0532 621 44 18. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
6: No 5 Mühendislik doğalgaz ve iklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı başlıyor.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Arabesk bizden sorulur. Tarsus FM 95.5.
1: Tarsus FM 95.5.
7: Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, merhabalar. No 5 Mühendisliğin ana sponsorluğunda hazırlanan WhatsApp istek hattının birinci bölümü başladı. No 5 Mühendislik, Avni Usta ve ekibine selam olsun. Sponsorluğundan dolayı teşekkür ediyoruz. İsteklerinizi göndermeye başlayacağım. İlk şarkım Cumali Kirvem sana gelecek. Mücahit Kolonkaya'dan Tövbeler Olsun. Müzik.

No5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.

Tura Metal'den Yusuf Usta'nın isteğidir. Günaydın Bülent abi, ben Yusuf Yayınar. Bugün de dükkandayız, misafir olarak Doğukan abim gelmiş. Herkese hayırlı işler olsun. Uğur Karakuş'tan Hakkını Helal Eyle isimli şarkı istiyorum demiş, ben de gönderiyorum.

Ali Kınık yalnız değilsin diyecek. Merhabalar, merhaba efendim. Tuncay Gengeç'ten çok sevdiği abileri Serdan Aslancan, Emircan Diş, Ali Taşoğlu, Latif Savcı, Efe Dipoğulları, Akın Menteşe ve tüm dostlarımıza armağan etmek istiyoruz. Ali Kınık yalnız değilsin.

No5 Mühendislik, Doğalgaz, Isıtma ve Soğutma Teknik Servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No5 Mühendislik.

Efendim Muhittin'den gelen mesaj. Selamlar, günaydınlar. Her zamanki gibi çalışmalar devam ediyor. Hızlı bir şekilde Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak selamlar olsun. Kolay gelsin. Özellikle Muhittin Özcan. Kardeşime gelsin. Halit Güloğlu dedeye. Greyderci Ümit Tırpan şoför. Kardeşime Kamil Murat Işık İlyas Durmaz. İsmail Köşker oğlu silindirci Muhittin Özcan'a gelsin. Sizlere gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Eyvallah. Erol Budan'dan Gülmesini Bil isimli şarkıyı göndermiş. Ben de gönderiyorum.

Hatice Erdinç'ten gelen mesaj Bülent abi şu. Aysun ablaya bir Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısını yayınlarsan sevinirim demiş. Sevinsin garibim demiş. Ben de gönderiyorum, hem Aysun Hanım hem de Hatice Hanım sana gelsin. Müslüm Gürses seslendiriyor Seni Yazdım.

0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde.
1: Yıldız abla, bu şarkıyı çok seviyorum, sen seç demişsin. Sana göndereceğim, gözüm kesmiyor. Yıldız ablaya gelsin. Aysel abla geldi, günaydın. Sabahın neşesi demiş, günaydın. Ahiretliğim, bu şarkı sana gelsin. Selda abla, günaydın, hayırlı yayınlar olsun. Kolay gelsin abi, güzel bir şarkı da bana gönder demiş. Bu şarkıyı Selda sana da gönderiyorum Nurten. Bu şarkı sana da gelsin.

0: Asus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
4: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis Adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Servisi, Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
5: Hoppa!
6: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
9: Norveç Mühendislik Doğalgaz ve İklimlendirmenin katkılarıyla hazırlanan WhatsApp İstek Hattı devam ediyor.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj,
5: klima bakım, onarım ve

0: satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Tersus FM 95.5.
1: Garip Yaşar'ın isteğidir. Ben gönlümü sana verdim. Gönderiyorum şarkını Yaşar.

No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374.

Ve Hakan Altun nefesimsin diyecek. Ben senin ne yarın ne de canın. Ben senin ne sevdiğin ne baharın. Ben senin belki umrunda değilim ama sen benim, sen benim nefesimsin diyecek. Hamza, aşık Hamza'ya gelsin bu. Hakan Altun seslendiriyor. Nefesimsin.

Özlem Özdil Kan Çiçekleri diyecek. Bu şarkıyı daha önce Ahmet Kaya'dan da dinlemiştik. Aysun ablanın isteği senden ricam Özlem Özdil'den Kan Çiçekleri. İsimli şarkı istiyorum demiş. Arkadaşlarım Necla ve komşum Hatice'ye gelsin gönderiyorum.

Tarsus FM 95.5. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Telefon 0535 711 5374.

Efendim sizi ta 1972 yılına götürüyoruz. Plaktan alıntı. Neşe Karaböcek sensiz kalan gönlümde diyecek. Türk sanat müziği ve fantazi müzik olarak geçiyor. Vay be. Ben daha 2 yıl sonra doğuyorum bu şarkıdan. Bakalım. Bülent abicim istek şarkım. Neşe Karaböcek'ten Sensiz Kalan Gönlümde şarkısını İzmir'de yaşayan değerli Şükrü Öztürk Mercan abim için yayınlar mısın? Kendisi emekli polis tarzında, İzmir'e güzel bir selam, güzel bir gönül bağı olsun. Şükrü abi bu şarkı sana gelsin, sevgiler saygılar demiş. Aziz abinin isteğidir.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Cüneyt'in isteğidir. Selamünaleyküm Bülent abi, yayınlar. Cüneyt ben. Senden ricam, İsmail Türk'ten Adam Var şarkısını yayınlarsan sevinirim bu şarkı. Adam gibi adam olan kardeşim Şener Erkaya, Ali Taşoğlu, Emircan Diş kardeşime gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Rica ediyoruz efendim.

0: Tarsus FM 95.5. Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuğafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuğafiye.
1: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın.

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj.

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Tekrardan merhabalar efendim. Ceylan Antep'in kalesi diyecek. Bu şarkı Soner sana ve Tırcı Kelame'de gelecek.

Efendim İbrahim Tatlıses oğlu Hüseyin Tatlı'nın elinden. Aslında bu albümle tutmuş olsaydı Hüseyin Tatlı şu an çok güzel yerlerde, çok güzel şarkılarla devam edecekti. Varlığın yeter diyecek İsa Benlioğlu sana gelecek.

Hira Zerduş kurban olurum diyecek. Bu şarkı Şükrü abiye buradan ta İzmir'e göndereceğim. Ayrıca Fahreddin abi ve eşi için ve ekibi için gelsin. Bakalım şöyle. Mali sana da gönderiyorum bu şarkıyı.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Selahattin Özdemir Umut Sandalı diyecek. Nebi bu şarkı sana gelecek. Erdal abi buradan senin aracılığınla çalışma arkadaşı Murat Orakçı'ya selamlar demiş. Sana ve Murat Orakçı'ya gelsin. Ekip odadan Kemal Usta, canım benim bu şarkı sana da gelsin.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Merhabalar, iyi yayınlar. Ali Fakı daha yatmakta olan çok değerli yiğit kardeşlerim Emircan Diş ve Ali Taşoğlu'na sevgilerimle İntizardan Uykum Firarda şarkısını armağan etmek istiyorum demiş Şafak Diş.

Efendim bazı dinleyicilerimiz ikinci, üçüncü şarkıyı da istiyorlar ama kusura bakmayın. Saat 9.45'te dolan listemin üstüne çok zor şarkı alıyorum. Israr ediyorsunuz farkındayım ama istekleri saat 9.45'te alıyorum, haberiniz olsun her gün. Yani o kadar yoğun istek geliyor ki şu an bile bayağı istek var. Son yarım saat kaldı. Bakalım, ben Ferhat Yüksel, arkadaşlarım Meydancı Gökhan, Kerbela Hüseyin, Murat Ereğli, Ahmet Dayı için Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısını istiyorum demiş, gönderelim. Ayrıca Kamil Murat Işık'tan gelen mesaj. Abi selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Allah'ın rahmeti bereketi senin ve tüm dinleyenlerin kader mahkumlarının üzerine olsun inşallah. Ben Kamil Murat Işık, Akrep Kamil namı diğer. Kansu Ali Fakı'da yatmakta olan abilerim, kardeşlerime selam ederim. Serdan Aslancan abim, Şener Erkay, Sütçü Adem, Oducu Mustafa, Ali Taşoğlu, Emircan Diş, Hüseyin Kanlı Bıçak, Toprağım Uğurcan, Kemal dayımın oğlu İrfan Yıldırım, Yüksel Orhan Ersin, Sami Okay kardeşler, Kral Meclancı Cumali abim, Ümit Sungurer, Ustam Yusuf Koca, Bozo kardeşim, Kemal Koşar, Semih Atalay, Uçan Kale, Halil Fırat, Süreyya Koca, Cevahir Çil ve tüm Koğuş'taki arkadaşlara sevgilerimi gönderiyorum demiş. Allah'a emanet olsunlar demiş. Bu şarkıyı onlar adına da gönderiyorum.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servis Adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Servisi, Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amanos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et ister tavuk bu lezzeti tadın. Amanos dürümde Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.

0: Verişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, İnşaat Emlak Gayrimenkul Adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

Tekrardan merhabalar. Kabortacı Ali Can Usta'nın isteği bir günaydın. Günaydın Bülent'ciğim. Günaydın. Ali Can Usta, hayırlı sabahlar tüm ekibine. Selam olsun. Güzel bir Tarkan şarkısı gönder demiş. Ben de gönderiyorum Ali Can Usta.

Tarsus FM 95.5. Ve kral kardeşlerim Sezai Oğulları Hurdacılık'tan Murat. Bakalım. Bülent Bey kolay gelsin. İyi yayınlar. Bizim ekip içinde güzel bir şarkı. İbrahim Tatlıses'ten göndereceğim Sezai Oğulları Hurdacılık. Bütün elemanlarına ve ekibine gelsin. İbrahim Tatlıses davacı. Ayrıca bu şarkı Evin Hanım'dan kardeşi Şener için gelecek. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söyler misin demiş. Sen söyledin bile Evin abla. İbrahim Tatlıses davacı.

sevdim olmadı, sevmedim olmadı. Geldim olmadı, gelmedim olmadı. Sustum olmadı, susmadım olmadı. Küstüm olmadı, küsmedim olmadı.

Memeci kardeşler pasta durağı ve fırınından. Mahmut Çetiner, Mahmut abi seni dinliyoruz kral. Sen bir tanesin demiş, sen de öylesin abim benim. Mahmut Çetiner adına tüm ekibine gelsin bu tür.

0: Tarsus FM 95.5.
1: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz efendim. Efendim Havva demiş ki seni dinliyoruz Adem'le birlikte demiş, güzel bir şarkı bize de gönder. Tabii ki gönderirim. Havva ve Adem için gelsin İbrahim Erkal Sevme. Tuğra Metal'den Yusuf abi selam. Tuğra Metal çalışanlarına, tüm müşterilerimize, bizi seven herkese, özellikle de Ali Usta ve ailesine gönderiyorum bu şarkıyı. Yusuf bu arada mesajlara bir bakar mısın? Mesaj gönderiyorum.

Ve programımızın son şarkısı. Vay be, dile kolay. Sabah 8'de oturdum. Saat 12 oldu. Yavaş yavaş herkes yemeğe dağılacak. Efendim günaydın, hayırlı sabahlar. Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım, yayınlar mısın bu şarkı benden arkadaşlarım? Ahmet Koltuk, Gökhan Özdemir, Ferhat Yüksel, Recep Ratoğlu ve Zaza'ya armağan ediyorum demiş, gönderelim. Ayrıca selam Bülent abi, benim için de bir şarkı yayınlar mısın demiş Gamze. Gamze, bu şarkı sana da gelecek. Ahmet Kaya'nın bu şarkısıyla final yapacağız. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrı ayrı iyi ki varsınız ve var olmaya da devam edin. Yarın sabah sağlığım el verdikçe, eğer ölmezsem saat 8'de buralardayız efendim. Görüşmek üzere. Selametle kalın.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Duvarları oymak için doruklara sevdalandım. Işığa doymak için ırmaklarda dururlandım. Dağları duymak için ırmaklarda dururlandım. Dağları duymak için. Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim. Bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim. Körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum. Onun için beyazmış. Şarkılar gelir geçer,

0: Saat 12.
1: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te. Yalla!

0: Versus efendim. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
4: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
7: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 66 57. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dutaltı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
4: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
5: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
6: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun. Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendimi arıyorum.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
4: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
4: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Hoppa!
0: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 44-52. Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Ali Can Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Sibel Can. Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Güllü.

Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
3: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
2: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
4: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
6: Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Kafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Kafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Kafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
3: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92. Hisar Sondaj

0: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
1: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
1: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
6: Toprak doğalgaz ve dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
6: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 66 57.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Mutfak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dutaltı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
4: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
5: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
6: Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 44 52 0551 270 44 52 Loya Davet Evi, Eda Muşlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
3: strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
7: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
8: Dinleyin, farkınız olsun.
9: Tarsus FM 95.5.
10: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
11: Bu toprağın türküleri.
3: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün

aklımı başımdan aldı o peri, aman aman aman. Dedim sen de buldum Halis.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. Alır.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demirdöküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz: Rıhtım Balık Restoran.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
1: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 4698. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde

Yavaş. Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar

Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 89 92 0532 701 89 92 Hisar Sondaj

0: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

kaç zamandır yüzümü tıraşladım. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreğe ucuna koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu açıverdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

0: koparman lazım. Yani benim güzel annem, Alaşafağlı ülkemin yıldızı çınlak varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygusu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarımın eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozmalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ürün.
1: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji devam ediyor.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Karakelli Auto İnşaat, Emlak ve Gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlak'tan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur, neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu, mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor, malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001. 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor. Toprak Doğalgaz. En kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
5: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç üretiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: yaşarım hayatı güzel, sevince sevince
1: emrin olur.
2: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde bir dakika reklam arası.
3: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
2: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklam.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
1: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres, Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Son Kaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
2: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
9: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887.

0: Fırat Oto Kurtarmanı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
3: Hastasıyız dede.
4: Tarsus'ta Tarsus Efendi dinledi.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir Döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal, metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
2: Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992 0532 701 8992 Hisar Sondaj

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muştu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bergen.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Tekin yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

Ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres: Tarsus Traktörcüler sitesi Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırım'ın Tarsus'taki güvenli limanı. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli.
1: Dertleri dermanla verensin Tanrım.

0: Anında hazırlanan salatalarımızla dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde. Hisar Sondaj ve Mühendislik. Susuz ev, susuz bağ ve bahçe kalmasın. Hisar Sondaj ve Mühendislik'le nokta atışı yapıyor, sizi yormadan suyunuzu bereketli topraklarınızla buluşturuyoruz. Uygun fiyatlarla sizlere hizmet veriyoruz. Hisar Sondaj ve Mühendislik size bir telefon kadar yakın. 0532 701 8992. 0532 701 8992. Hisar Sondaj

0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899

9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887

0: toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma.

Kurtarma ve yol yardım hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amanos dürüm de, Amanos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amanos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amanos Dürüm Merkez Adres, Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık Karşısında. Şube, Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu Üzeri, Kaymakamlık Evi Çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amanos Dürüm Center.
1: Bey acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
4: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
1: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende, Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk. Ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
1: Telefon 600-0001, 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi kibariye.

0: Adres Adanalı Oğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rehtim Balık Restoran.
1: Giyim kuşam kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere tava züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu çeyizlik elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

0: English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.
1: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklam.
2: Bu sıcağın derdi ne diye bağırmak isteyenlere soruyoruz. Cafe Bienova'yı soğuk denediniz mi? Cafe Bienova hazır kahve çeşitlerini çok az sıcak suyla karıştırın. Bol buz, soğuk süt ya da su ekleyin. Buz gibi ferahlatan, pratik ve lezzetli Cafe Bienova. Mutlaka deneyin.
0: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres: Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 01-02-21. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler sitesi, Beydeğirmeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

kalma çocuksu mahzun yüzüne. Mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

0: can söndü
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.
1: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta, 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Hoppa! Loya Davet Evi. Şöyle bir şıkır şıkır nişan, düğün, kına, sünnet mi yapmak istiyorsunuz? 150 kişilik salonumuza sizleri bekliyoruz. Nişan, düğün, kına, sünnet paketimiz aile büyükleri için 10 kişiye kadar kahve ikramı, 30 adet fotoğraf çekimi, baştan sona profesyonel kamera çekimi, 150 kişilik ikram, su, kola, fanta, kuru pasta, nişan tepsisi, damat fincan kullanımı, özel fotoğraf köşemiz, garson ve vale hizmetimiz mevcuttur. Bu hizmetlerin tamamı sadece 30 bin liradır. Loya Davet Evi, Hal Yolu, Kesmen Petrol'ün geçince 300 metre ileride. Bilgi ve organizasyon için bizi arayın. 0551 270 4452 0551 270 4452 Loya Davet Evi, Eda Muçlu ve Alican Yalçın yönetiminde hizmetinizde.
4: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Son Kaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Son Kaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Son Kaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Son Kaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Son Kaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Son Kaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Son Kaya yönetiminde hizmetinizde.
5: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Otokurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Otokurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Otokurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Otokurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Otokurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
3: Hastasıyız dede.

0: gaz ve klima adres Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88 0533 046 72 88 BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarımızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımızda misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
2: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Altın takılarınızda şıklık, zerafet ve yatırımınızdaki güven. Tüm bunların hepsinin Tarsus'taki tek adresi Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik. En yeni ve en özel tasarımlar sizleri bekliyor. Üstelik işçilikli ürünlerde kredi kartına komisyon yok. Tek çekim ve taksit imkanlarıyla hayallerinizdeki takıya kavuşun. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik adres Belediye İşhanı numara 21'de. Telefon 0533 231 02 21 0533 231 0221. Öz Kardeşler Kuyumculuk ve Saatçilik Ercan Adıyaman yönetiminde hizmetinizde.
3: Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
4: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.
7: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
2: Tarsus FM'de Müslümcü.
7: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadro

0: kombomuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS doğalgaz ve klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Dutaltı Ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızda, anında hazırlanan salatalarımızda dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dutaltı Ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dutaltı Ciğerci Akın Usta.
2: Bey, acıktık, bizi pikniğe götür de şöyle püfür püfür bir mangal keyfi yapalım.
3: Mangal mı? Olur. Neden olmasın?
2: Lezzetli avcarlı soslu. Mis gibi tavuk mangal. Yalnız Murat Tavukçuluk'tan olsun. Tüm Tarsus Murat Tavukçuluğa gidiyor malum. Tavukta, toptan ve perakende Tarsus'ta kalitenin adı Murat Tavukçuluk ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet veriyoruz.
0: Murat Tavukçuluk Öğretmen Evi karşısında, pazar günleri de hizmetinizde.
2: Telefon 600-0001 600-0001.
0: Murat Tavukçuluk. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun, merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk, bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm, servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi, 3427 Sokak, Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi, Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center. Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızda Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres Tarsus Traktörcüler sitesi Beydev Mini Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 02 21. 0533 231 02 21. Karakelli Auto ve Gayrimenkul Yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time, dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki Nostalji'de buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
3: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
4: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
3: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlı Yayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Gün Işığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Ekip Oto Bakım Onarım Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, binek ve hafif ticari araçların diagnostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servis adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi Habib Çeliktaş, Kemal Akyüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde. Karnınız acıktığı zaman aklınıza ilk gelen Amonos dürüm olsun. Tarsus'un neresinde olursanız olun. Merkez şubemizde, odun ateşinde, ister et, ister tavuk bu lezzeti tadın. Amonos dürümde, Amonos et ve tavuk dürüm, zurna et ve tavuk dürüm, Amonos klasik dürüm. Servislerimizde pilav üstü, et servis, İskender, yoğurtlu tavuk döner, pilav üstü tavuk döner, yanında patatesiyle, içecekleriyle daha sayamadığımız onlarca lezzet en uygun fiyatlarla sizlerle. İsterseniz gelin mekanımıza misafirimiz olun, sizi en iyi şekilde ağırlayalım ya da bu lezzetleri evinizde veya iş yerinizde tadın. Amonos dürüm merkez adres Şehit Kerim Mahallesi 3427 Sokak Eski Kaymakamlık karşısında. Şube Şehit İshak Mahallesi Cetvel Yolu üzeri Kaymakamlık Evi çaprazında. Telefon 0324 613 1313 ve 0324 613 2121. Amonos Dürüm Center.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: El alem dinlemese de alem dinliyor.
0: 95.5.
4: Delikanlı Radyo.
5: Delikanlı Radyo.

0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dut altı ciğerci Akın Usta. Bugün ve her gün mangalın en lezzetli haliyle sizlerleyiz. Taptaze lavaşımızla, anında hazırlanan salatalarımızla, dayanılmaz mangal lezzetiyle hemen sipariş verin. 0534 397 6392. Gel al da işte kiloluk ızgara çeşitlerimiz. 1 kilogram kanat ızgara, salata ekmek dahil 600 lira. 1 kilogram sarma ızgara, salata ekmek dahil 450 lira. 1 kilogram kelebek ızgara, salata ekmek dahil 400 lira. 1 kilogram tavuk kebabı, salata ayran 600 lira. Ayrıca kebap dürüm, ciğer dürüm, kuşbaşı dürüm sadece 230 lira. Porsiyon servislerimizde kebap, ciğer, kuşbaşı, tavuk, tavuk kanat, sarma, kelebek, acılı acısız ezme, mevsim salata, soğan salata, lavaş sadece 500 lira. Dut altı ciğerci Akın Usta. 82 Evler Mahallesi, 3112 Sokak, numara 9, sanayi girişinde. Sipariş telefon 0534 397 6392. Dut altı ciğerci Akın Usta. Tura Metal. Metalin ustalık ve sanatla buluştuğu yer. %100 sağlam işçilik, uzman kaynak ekibi, kaliteli malzemelerle, güvenilir ve en uygun fiyatlarla hizmet vermekteyiz. Tura Metal'de anahtar teslim prefabrik evler, konteynerler, çatı, kapı, PVC pencere, PVC kapı, balkon korkuluğu, merdiven korkuluğu, şebeke işleri ve bütün kaynak işlerini uzman ekibimizle itinayla yapıyoruz. Tura Metal olarak yaptığımız işleri sağlam ve garantili bir şekilde teslim ediyoruz. Ödemelerinizde kredi kartı geçerlidir. Önemli olan siz değerli müşterilerimizin memnuniyetidir. Tura Metal telefon 0544 420 0488 WhatsApp hattı 0530 297 0133. Instagram'da Tura Metal sayfasını mutlaka ziyaret edin. Tura Metal, Ali Gültekin yönetiminde hizmetinizde.
3: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
2: Karakelli Auto, inşaat, emlak ve gayrimenkul. Yatırımda doğru zaman, ticarette tam güven. Tarsus'ta yılların tecrübesiyle hayalinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Emlaktan gayrimenkule kadar geniş hizmet ağımızla Karakelli Auto ve inşaat olarak her zaman yanınızda. Güvencesiyle hem kazancınızı koruyun hem de geleceğe sağlam adımlarla yürüyün. Karakelli Auto'da araba alışverişlerinizde kredi kartına taksit imkanı vardır. Karakelli Auto, inşaat, emlak, gayrimenkul adres, Tarsus Traktörcüler Sitesi, Beyde Ermeni Mahallesi'nde. Telefon 0533 231 0221. 0533 231 0221. Karakelli Auto ve Gayrimenkul, yatırımın Tarsus'taki güvenli limanı.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalı Oğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de beni.

Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tersus FM 95.5.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demirdöküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demirdöküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Warmhouse. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla yanınızdayız. Ağustos ayına özel dev fırsatı kaçırmayın. Demir döküm kombi alan herkese Altus saç kurutma makinesi, Daikin kombi alan herkese Altus dikey süpürge hediye. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, No 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.